0: Doha işlerle ya biki he haya. Zitkiş dila wangaki yambi. Ananda bi. Odur diya çizle. Şimpeci vakba isaki. Nunima. Çeda gibi bila. Hak a.
1: Sohbet skoja.
0: Avi çalali.
1: Svolna mizi.
0: Okşakur. Okça ugna.
1: Tak jak jezdec.
0: Şotoju.
1: Za obzor.
0: Kolia osmaka uczu.
1: Wierni sobie i swe wizy.